0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyo Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1-106.3.
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM peywandib kan bam jmara 0571-940-99-99 0551-423-11-11

0: Esta gubisti kitabi dangi debin. La madu peşkeş kirdini Fehmi Hamatofiq.
1: Kitabi çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamusa Hasan Şemerani.

0: Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dêgihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3.
1: Katek hoşyari yasayı man dibet aşna dibin ba mafakan man. Sayı yasa, hulaka bun zikrnavi yasa la jiyani rojana. Min sayı iqbalim, la bernamey sayı yasa la galtan dibim. Rojani du shama ka jmer 3 u 20 hulak peşkej dekret. Rojani 3 shama ka jmer 2 u 20 hulak dubara dibetawa. Bernamey sayı yasa.